0: Türkiye. Este es Radio Voz de Türkiye.
1: こちらは Türkiye'nin koyu radyo です.
2: Zborova Glas Otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Voz Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tuvanlıkça. Ulanın aklı ulanı muşundak söz kılışkı buyurumdu. Herkes ondak imez. Ula küfürde hadidin aşkan kıyımdır. Ya ki ula Muhammed Kur'an'ı üzü tokudu deyişimdü. Ondak imez. Ula Kur'an'ı işinmeydu. Eğer Muhammed onu tokudu degen sözünle de rasul bolsanla düzülüşte, güzellikte, bayanda Kur'an'ı okşaydıgan bir sözünü keltirip bakınla. Ya ki ola yaratkışsız yaratılgan mı? Ya ki ola özleri yaratkışı mı? Ya ki ola asmalarını ve zeminini yaratkan mı? Belki ola Allah'ın birliği yaşanmıyor. Olanın yanında pervedigarının hazineleri var mı? Ya ki ola şeylerini halıganca tasarruf kıladığın kainatını boysundurgucu mu? Ya ki olanın asmanı çıkıp söz tümşeydiğen çutusu var mı? Eğer bolsa ulanın söz anlayışı uçuk bir paketini keltirsin. Ya ki Allah'ın kızları silahının oğullarına var mı? Ya ki sen uladın davetin için hak sorup, şu ziyandın ulağı eğer yük artılıp kalıp iman etmemdi. Ya ki ulanın yanında ilmi gayip olup, onun gayip nerslerini zıvalamdı. Ya ki ula sana hilemekir işletemdi. Kapırlarının hilemekirleri mağlup olurdu. Ya ki ulanın Allah'tan başka mabudi var mı? Ulanın şirik keltirgen butlardan Allah baktır. Eğer ula asmanın bir parçası çüp ketkellikini görse, bu toplaşkan buluttur derim. Ulanı halak kıldığın gün geçe terk etken, o günde ulanın hile mikri hiç neresi geçetmeydi. Ulağa yardım mı kılınmaydı. Ula onundun yani ahiretteki azaptın burun, dünyada mı bir türlük azapka düşer bulurdu. Lakin ulanın tolisi bunu bilmiyordu. Pervedigarının ulağa bulunduğun azabını tahir kılış hükmüge sevri kılgın. Sen hakikaten bizden himayemizde de dursan, uykudun turgan vaktinde pervedigarınca tesbih etkin, hem de etkin. Keçirimu, yıldızla patkandın kimi onunla tesbih etkin. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yıl programımızdan bugünkü bölümünde Dur Suresinin 32'den 49'a bulgan ayetleri ve tercümesini aldım. Gönül koyup dinleyicilerin için rahmet. Yana bir katımlık programımızda görüşürüz. Aman bulunlar.

Assalamu alaykum, hörmetli TRT ihlasmalarım. Bugün 25. sentabr cuma. Tövende Türkiye rayon ayanlıkları, şundakla dünya vaziyetteki münasebetlik en yeni uçurlarına silah bilen ortaklaşımız. Gün ondakta diktanla haberlerimizden tepsiyle mezmalları da basalım. Amerika Prezidenti Trump, Xitay Devlet Reisi Xi Jinping bilen ötüzgen uçuruşuğa acayip bir uçuruşuş dep baha berdi. Xitay rehberi Xi Jinping, Amerika Koşmuş Tatlar bilen İran'ı söhbetini esle keltürüşke çakırdı. Xi Jinping, Aksaray'da Amerika Prezidenti Trump bilen ötüzgen akbarat vasıtlarına yepyk söhbette, Amerika bilen İran'ı uruşku hatim birleşim söhbetini kaytadan başlaşka çakırdı. Xi Jinping Xitoyning Washington bilan Tehronning Islomobod kelishim loyihasiga qaytishini shundoqla

Assalomu alaykum, hurmatli qonuqchilar. Maxsus sayfa nomli programmamizning bu haftalik sonida Ispaniya bilan Turkiya o'rtasidagi 5 asrlik munosabatning raqobatdan suhbat va madaniy yaqinlashishgacha bo'lgan o'zgarish musobasini tema qilgan Ispaniya va Turkiya 5 asrdan buyon o'zgarib kelgan munosabatlar nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qani undoqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Türkler bilen İspaniyelikler bir-birini hakiki tonuştun xeli burulla zihnide karşı tarafki dair tasavvurlarını şekillendirgen idi. 16. ve 17. asır İspaniyası da Türk obrazı resimle, tiyatr eserleri, bayramla, vez nesihetle ve oruç hikayeleri de öz oranına tapkan idi. Osmanlı İmperiyası Akdeniz'deki çoğun güçlerinin biri, şundakla İspaniya padişahlıkının asaslık rakiplerinin biri idi. Ama İspaniya Osmanlı İmperiyası'nın gün tertibinde adette nahayete az orun tutattı. Karşı tarafını zihnide köp tasavvur kılış ama o vaxta nahayete az bilişti ibaret bozdu diyet 1782 yıldaki İspaniya Osmanlı Tinişlik ve Dostluk Şeritnamesini hatırlaş münasibeti bilen İstanbul'da ötküzülgen bir kurultayda köp takitlenken temelanın biri boldu. İspaniyelik ve Türk tarihçiler iki gün cereyanda pekat rekabet ve yarışıştın ibaret adli bir hikayetin halkıgan tehamu murekkep ve inçki bir münasebetini kaytadın muhakeme kaldı. Çünkü İspaniya bilen Türkiye 5 asırdan buyan özara alaqı kılıp gelgen idi. Özgergeni pekat bu alaqının şekli idi. Her iki güç Akdeniz'in kontrolünü kolga keltiriş için küreş kıladı. Aljeriya ve Tunus qoqşa Şimali Afrika'daki Osmanlı ülkelerden Iberiya qırğaqlarına hücumla ilip berilatdı. Mağlıgan kişi oruş ya ki əsirlikni bevasta baştan keçirdi. Don Kixot'nın abdure Sırvan Tismu qatnaşkan 1571 yıldaki eyni baxtı oruşa bari qabatının en çoğun simvolu qaylanğan idi. Bırak o dəvirde Türk obrazı her bir rakibdin köp halkıgan mənigi yegi idi. O tiyatr əsirleri, ipos karakterlik bayalla ve resimlerde uçuraydıgan. Dövrünün ihtiyacına qarab davamlıq şekillendirilədiğən bir obraz idi. Məsələ şu ki, bu obrazla həqiqi uçurdun bəkirək üstünlükni gələ idi. Rəqibləmə söhbətləşətdi. Türklərinin Akdeniz'deki çoğun rəqib süftədə yaratqan obrazı, İspaniyeliklə bilən Osmanlılarının zörür tepilğanda özara söhbətləşişəgə tosalğı boğmadı. Onluğun yılla boyunca doğumlaşkan toqonuşlardan keyin 16. asırının axırğı kelgende her iki imperiya çıkımı könsür eşip atkan bu rekabetni pasaytishning yollarını izdeşke başladı. Madrid bilen İstanbul oturusu da daimlik elçixanalar yok idi. Bırak elçiler, vasitçiler, sodigerler ve vakalatçiler ordula oturusu da xabariyet gözetti. Tarihçi Evrim Türkçelik bu ahvalını ixcam kılıp normalleşiş boğmağın haldaki söhbet dep xolas edildi. Bu ahval tarih pekat ene baktı, yani Lepanto oruşu ve Akdeniz oruçları ile kıskartılığında daim nezardını sakıt kalanadığan bir hakikatini düşünüşümüzgi yardım beridu. İspaniya bilen Osmanlı İmperiyası bir tarafdan oruç kılıp atkan bozumu, yani bir tarafdan uçuk alaqı yollarını saklap kalalaydı. Onun üstüge 16. ve 17. asırlarda Akdeniz bir-birinden pütülay ayrı betilgen işki dünyaya

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız Muşer'de ahırlaştı. Et yanımış vaxtda Türkiye ve dünya yenilikleri. Mətbuatlarda aldıngı planın oran ağın meselele, şundaqla rəngdar sahibilerimiz arqalıq qozurunlağı sunuldağın bir-birinin isil programlarımız bilen qozurunladı boğuşa. Həminlağa həmmi de amanlıq dileyimiz. Xeyr xoş.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Türkiye Başkası Ankara'da 13 saat isəmsiz möhtərəm tanışlar bugün 2026 yılının 25. sentyabr cümuğa gün. Siz Trudan Trifir'de Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar dilindeki top şorunu tanıysız. Bizim programı 16 metrli kıska dolkundan 17.615 kilogiz işliğinden topşulu. Topşuğumuzun bugünkü çaralışında sınkı haberlerden sınkı Türkiye Dünyanın Yıldızları programı sıbranı kısıklı temalar yazmasını təqdim eder biz.

Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hondia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.